0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Hımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gır, dambiye dınka.

0: ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱚᱡᱟᱯᱤ ᱣᱟᱱᱱᱢ ᱜᱮᱛᱮ ᱛᱷᱟᱞ
1: ᱟᱨᱤᱢ ᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱢᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱨᱵᱤ ᱡᱮᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ
0: ᱣᱟᱱᱱᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ
2: ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱱᱤᱦᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱷᱚᱵᱡᱤ ᱤᱝᱜᱮᱨ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱪᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮᱭᱟᱱ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱵᱟᱨ ᱦᱮᱞᱠᱟᱨ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱥᱴᱚᱝᱡᱮᱭᱟᱱ
3: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝᱜ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
4: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱡᱮᱨᱜᱩ ᱥᱮᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
5: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
2: ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱮᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱜᱚᱪᱟᱨᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱮᱭᱤᱱ
0: Sormun oşkıl alınçın
4: Sormun oşkıl alınçın
0: Sarıngırın yamcı
2: Dizul nersim ni, dizul nersim dağın karma ngarmi var. Dizin seri lençin ştongjiyin. Nyamkınan ba, Sormun yamcı nyençin kın oşkıl alınçın ki, nyen şevi lençin hwanda dağın çarsın, kelçi
4: Tāna Bējīng jī tīsū lā wadīn yīn.
6: Nāngmō gī tūñjīn, pē gē gī lām nē nian zhūn shū. Tānda līng jē nē sēn xīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kio blōng tīn lē gōng gī pē gē tīn lām yī.